bilsek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık, ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için.

Yüzüm inerim gece çökünce. Zehir düşüncelere düşünce. Bana diyorlar deli divane. Bilmiyorum ama bildiğim tek şey, ben en çok sana yakışırım.